kunesimangisi inelandi nodade wethu ubuya ngale kwi face to face uthi ke ubengezwe enhlobo befakile izinto la emadlebeni naza uyiphakamise bayibona.